yara, kulda yara yara. Ömür boyu zor jinguga, umtalım min yuğaltım.